0: hiçbir şey bilmiyorlar çünkü bilmek istemiyorlar. Şu cahillere bak, dünyanın sahibi de onlar. Dünyanın sahibi onlar.
1: Sıramadın şu an.
2: Our diversity on air, online, on demand, with funding support through New Zealand On Air.